uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Ve bu çok güzel günde, hafta içerisinde her gün olduğu gibi bir saat boyunca ben Eylem Aslan sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızı ve koltuklarınıza yaslanın. Görüşürüz karnavala.

0: kadar gelirim.
1: Almanya'da sürücü kabini bile olmayan bir otonom kamyon ilk kez kamuya açık yollarda düzenli sefere çıktı. Yani şoför falan yok yani. Araçta ne sürücü var ne de güvenlik görevlisi. Üstelik bu öyle bir test sürüşü falan da değil. Yani resmi olarak artık yollarda. Yani kamyon kendi gidiyor, kendi karar veriyor, kendi teslimatını yapıyor. Yine de korkutucu.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

gittikçe yaşlanıyoruz ya. Japonya'da ise durum tam tersi dostlar. Yaş almak artık resmen ulusal bir uzmanlık alanına dönüşüyor. Ülkede 100 yaş ve üzerindeki insanların sayısı ilk kez 100 bini geçti. Üstelik bu sayı tam 56 yıldır aralıksız artıyor. Acaba neyi farklı yapıyoruz diye düşünüyorsunuz değil mi? O kadar farklıyız ki Japonlarla. Üzerindeki insanların sayısı ilk kez 100 bini geçti. Üstelik bu sayı tam 56 yıldır aralıksız artıyor. Acaba neyi farklı yapıyoruz diye düşünüyorsunuz değil mi? O kadar farklıyız ki Japonlarla.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Ne kadar farklıyız derseniz, sen az önce konuşuyorduk ya. Gerçekten onlar çocukluk hayallerini yetişkinlikte de yaşamaya devam ediyorlar. Çocukken Pokemon yakalıyorduk, şimdi Pokemon'un içinde uyuma ihtimaliniz var. Eğer Japonya'ya giderseniz Pokemon'un 30. yılı şerefine Japonya'da Pok topu şeklinde bir otel kapsülü tasarlandı. İçeride yuvarlak bir yatak var, kocaman kavisli bir pencere var. Bir de odadaki ışıklandırmayı seçtiğiniz Pokemon'a göre değiştirebiliyorsunuz.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

insana gerçekten en iyi gelen şeylerden bir tanesi okumak. Gün içerisinde birçok şey okuyor olabiliriz ama ben kitaptan ya da romandan bahsediyorum. Çocukken masal kitabı mesela, gençken roman. Şimdi de bir bölüm daha okuyayım derken geceyi devirmek. Meğer bunların hepsi beynin uzun vadeli yatırımlarıymış. Yeni araştırmalar zevk için düzenli okumanın beyin sağlığını gerçekten desteklediğini ortaya koydu.

Gerçekten de artık telefonu bırakma zamanı geldi. Geçiyor hatta. Dünyada da yeni bir dönem başlıyor. Analog ekonomi. Yani telefonun olmadığı, ekranın hayatın merkezinde olmadığı, yeniden hayata döndüğümüz gerçek zamanlardan bahsediyorum. Düşünebiliyor musunuz? Telefonsuz olmayı. Düşünmeye başlasak çok iyi. Çünkü insanlık sonunda bu noktaya geldi.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Günün haberlerinden bir tanesi, dünyada insani yardım azalıyor, ihtiyaç ise artıyor. Peki çözüm ne diyenler? Eğer milyarderlerin servetine %3 vergi uygulanırsa 2030'a kadar yaklaşık 30 milyon hayatın kurtulması sağlanabilecekmiş. İşin ilginç tarafı ise şu, milyarderlerin servetine sadece %1 vergi uygulanması bile modellemeye göre 15 milyon ölümün önlenmesiyle ilişkilendiriliyor. Yani dünyanın en zenginlerinden biraz daha fazla vergi alınsa milyonlarca insanın hayatı kurtulabilir mi? Evet, mümkünmüş bu.

Hani son dönemlerde yapay zekayı çok eleştiriyoruz ya. Neredeyse hayatımızdaki her şeye bulaştı. Bir tek bulaşamadığı şey var, o da lezzet. Yapay zeka bir hamburgeri, pizzayı ya da pastayı foto gerçekçi gösterebiliyor ama işin en önemli kısmında gerçekten zorlanıyor. O yemeği gerçekten lezzetli hissettiremiyor. Bizim gözümüz sadece görüntüye bakmıyor malum. Dokuya, ışığa, sıcaklığa, kıtırlığa, hatta yemeğin nasıl hissettireceğini bile bu gözler okuyor. Yapay zeka ise bu konuda maalesef çok da gelişmiş değil. Yapay olmaya devam edecek yani. En azından benim için.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Biz ev taşırken 3 kolyeye bakıp bunları kim taşıyacak diye hayatı sorguluyoruz ya. NASA Başkanı Jared Isaacman'a bir bakalım. Adam veri merkezlerini dünyadan alıp uzaya taşımayı öneriyor. Yapay zekanın elektrik ihtiyacı artıyormuş. Çözüm ne? Güneş enerjisiyle çalışan yörüngedeki veri merkezleri. Biz hala koltuğun yerini değiştirmeye üşeniyoruz. Evet, dünya gerçekten çok başka bir yere doğru gidiyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

daha çok böyle müze hırsızlık haberlerine denk geliyoruz değil mi? İspanya'da da bir şey yaşanmış. 4 dakikada düşünün. Alicante'deki Villena Arkeoloji Müzesi'nden yaklaşık 3000 yıllık altın eserlerin bulunduğu Villena hazinesinin 59 parçası ve 3 taç çalınmış. Hırsızlar önce başka bir yerde sahte alarm verip güvenlik ekiplerini uzaklaştırıyorlar. Ardından müzeye giriyorlar ve 4 dakikadan kısa sürede 1,5 milyon avroluk eser ortadan kayboluyor. Polis geldiğine geriye sadece boş vitrinler ve koca bir soru işareti kalmış. Elbette araştırmaya devam ediyorlar.

0: Karnavalın bugün de sonuna geldik. Keyif dolu, çok güzel bir gün. Aynı saate ve frekansta ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.
1: Hey, yeah. Spanky. Spanky. Hey.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
1: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

seni gelip böyle çalan bize düşman.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çuğ kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur.

yepyeni bir ayı karşıladığımız güzel bir perşembe günü dedik. Perşembenin tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Gelen bu yeni ay, Ekim ayı bize güzellikler getirsin. Yine evrene olumlu mesajlar gönderelim. Bakalım görüldü mü atacak, yoksa bize olumlu geri dönüş yapacak mı? Ekim ayında da gördüğümüz düşler, kurduğumuz hayaller gerçek olsun, ne istiyorsak ayağımıza kadar gelsin. Bu Ekim bize güzellikler getirsin diyelim. Perşembeyi keyifle karşılayalım. Hayatın ritmini yakalamaya başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Sabah işe gidiyoruz. Bilgisayarda açıyoruz sekmeleri, üst üste mesajlar, toplantılar. Biz tabii ki onlara yetişebilmek için bugün daha verimli olacağız diye kendimize yemin ediyoruz. Fakat öğlene doğru tükenmeye başlıyoruz. Uzmanlar aslında bu yoğun çalışmanın nasıl ki bilgisayarı yavaşlattığını görüyoruz, fazla sekme açık olunca zihnimizi de yavaşlattığını, hatta zamanla zihnimizi tükettiğini ortaya çıkartmış. Bu verimlilik meselesini ele alan araştırmada zihnimizi sürekli sıkıştırmanın daha iyi çalışmayı garanti etmediğini, bazen yapılacak en akıllıca şeyin ayağınızı böyle gaz pedalından çekip biraz daha sakince devam etmeniz gerektiğini ortaya çıkartmış. Yani çok iş yapmak marifet değil aslında. Verilen işi doğru şekilde tamamlayabilmek marifetti. Zira birden fazla işi tamamlamaya çalıştığınızda belki de tamamlayabileceğiniz en doğru işi bile yanlış yapacaksınız. İşte bu yüzden işe gittikten sonra onlarca sekme açmak yerine zihninizde bir tanesini tamamlayıp bir diğerine geçmeyi tercih edin diyorlar. Bu şekilde çalışmanın hem daha verimli olacağını hem de zihninizi yormayacağını söylemişler. Ben hatırlatmış olayım, yeni bir iş günü başlamışken.

0: hangimiz fotojenik?
1: Koskoca bir dijital dünya içerisindeyiz ve çocuklar bu dijital dünya içerisinde büyümeye çalışıyorlar. Akıllı telefonlar çocukların sadece zamanını değil, dikkatini de tüketiyor diyor bilimsel araştırmalar. İçindeki bildirimler, kısa videolar, ekran kaydırma alışkanlığı hem dikkati hem sabrı hem derin düşünme becerisini tehdit ediyor. Artık çocuklar odaklanamıyorlar, dikkatlerini veremiyorlar. Sabır zaten hiç kalmadı. Bir de bunun üzerine derin düşünme becerisini de kaybetmeye başladılar. Telefon kullanılmadığında bile sadece yakınında bulunması zihinsel kapasiteyi etkiliyor diyorlar. Yani nasıl yapacağız bu dünyada, koca bir dijital dünya içinde yaşarken çocukları bu dijital dünyadan nasıl uzak tutacağız?

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

koca bir dijital dünya içinde yaşıyoruz dedik ya, işte o koca dijital dünya içerisinde de kocaman dolandırıcılar var, fark etmek lazım. Bazen özellikle son dönemde şu ses taklidi mevzusu herkesi tedirgin etmeye başladı. Dolandırıcılar yapay zekayı çok iyi kullanıyorlar ve bir yakınınızın sesini oldukça iyi taklit ediyorlar. Fakat uzmanlar diyorlar ki kendi içinizde bir parola belirleyin. Yani karşı taraf belki de aile içinden birinin sesini taklit ederek sizi aradı. Ama aile içinde kendi içinizde belirlediğiniz o parolayı sorduğunuzda karşı tarafa, eğer yapay zekaysa parolayı bilemeyecek. Böylece karşı tarafın gerçekten sizi arayan kişinin aile bireyi olup olmadığını ya da yapay zeka olup olmadığını anlayacaksınız. Çok kolay. Kendi içinizde bir parola belirleyeceksiniz ve böylece siz de küçük bir adımla önleminizi almış olacaksınız. Bu küçük önlemlerin büyük şeyler kurtardığını da hatırlatmış olayım. Yapay zeka hayatımızın her alanında var. Çok fazla kullanıyoruz ama özellikle yapay zekayı kullanırken dikkatli davranmamız gerektiğini unutuyoruz. Ben de hatırlatmış olayım.

mutlaka duymuşsunuzdur. Japonların özellikle kintsugi sanatı son dönemde, çünkü sosyal medya sayesinde viral oldu. Hani böyle kırılan şeyleri yeniden yapıştırıyorlar, yapıştırdığı yerlerde altın çizgiler oluyor ya, yani en değerli şeyle altınla yapıştırıyorlar. Bunun bir hikayesi var aslında kintsugi sanatının, bilmeyenler için. Şöyle kısaca bir üstünden geçeyim. Japonya'da geçiyor hikaye. Günlerden bir gün bir imparatorun en sevdiği seramik parça kırılıyor. Çok üzülüyor, onarılmasını istiyor. Kırılan o seramik parça yeniden yapıştırılarak tamir edilsin diye Çin'e kadar gidiyor ama imparatora geri gelen eşya çok çirkin gözüküyor. Son derece kaba metal parçalarla birleştirilmiş. Tüm bunları gören imparator eşyanın eski görünümüne en yakın, daha estetik nasıl yapılabileceğini soruyor ve bu kez Japon sanatçılar kintsugi sanatıyla karşılık veriyorlar. O zaman işte o imparatorun çok hoşuna gidiyor. Yani aslında en değerli madenlerle tekrar var olma çabası ortaya çıkıyor. Bu durum biraz da manevi bir görüntü kazanıyor. Aslında eşyadaki güzelliği tamir etmiyor. Oradaki güzellik ona nasıl baktığınızla anlam kazanıyor. Kırık olandaki gücü görüyorsunuz. Çöpe atmak yerine yeni bir yaşam şansı veriyorsunuz. Kırık ya da eski halleriyle olduğu gibi kabul ediyorsunuz. Tam ve bütün olmanın kabulüne inanıyorsunuz. Belki bir vazo, bir heykel, bir tabak, yani neyse kırılan, bunun asla son olmadığını, eskisinden daha da güçlü göründüğünü, kırılan yerlerinden yeniden parladığını göstermiş oluyorlar kintsugi sanatında. Tabii bir de günümüz koşullarında tüketim dünyasındayız. Öyle her şeyi hemen çöpe atmamamız gerekiyor. Japonların kintsugi sanatı varsa bizim de yama sanatımız vardı mesela eskiden. Eskiyen kıyafetleri yamayıp öyle giyerlerdi insanlar. Yokluktan olurdu belki ama yine de bence günümüz koşullarında insanların biraz da bunları hatırlaması gerekiyor bu tüketim çılgınlığı içerisinde.

her gün güne keyifle uyandığımızı ümit ediyorum. Yani en azından güne keyifle, umutla başlayacaksınız ki gününüz güzel devam etsin. Gün boyunca kendimize dikkat ediyoruz, sağlıklı besleniyoruz, egzersiz yapıyoruz. Akşam oluyor, eve gidiyoruz, yemek yiyoruz. Saat 6'dan sonraya bırakmıyoruz. Fakat akşamın bir vakti karnımız acıkıveriyor. Hatta ne kadar çok yemiş olursanız olun, belki de hala canınız bir şeyler yemek istiyor. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız dişlerinizi fırçalayın demişler. Akşam yemeğinin üzerinden daha bir saat geçmiş olmasına rağmen acıkanlar mı dersiniz? Gecenin bir yarısında koca bir hamburgeri mideye indirmek isteyenler mi dersiniz? Dolaptaki tatlıyı gözünü kestirenler mi dersiniz? Artık siz karar verin hangisi olduğunuza. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, yani gece akşam yemekten sonra acıkırsanız eğer dişlerinizi fırçalayın demişler. İyi geliyormuş. Deneyelim mi? Bence deneyelim. Bakalım bize de faydası olacak mı?

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Artık sıcaklıklar yavaş yavaş geriliyor. Sonbahar kendisini hissettiriyor. Ekim'i de karşıladık. O halde sonbaharlıklardan bahsetmeye devam edebiliriz. Uzun zamandır mevsim geçişinde en çok tercih edilen üst dış kıyafeti trench coat. Bu sene, geçen sene de kesmişlerdi böyle altından. Ya o kısa trench coatları ben sevemedim bir türlü ama bu sene de çok modaymış. Hatta yükselişteymiş. Gördüm etrafta pek çok mağazada var kısa trench coatlar. Yani sanki almışsınız trench coat'u, bel kısmının altından kesmişsiniz, giyiyorsunuz gibi duruyor bana. Siz nasıl düşünürsünüz, beğenir misiniz bilmem ama bu sonbaharda kısa trench coatlar gözdeymiş. Öyle modayı yakinen takip edenler varsa aranızda hatırlatmış olayım ama bana sorarsanız ben hala uzun trench coat'umu giyeceğim. Ya da hala trench coat'u uzun giymeyi tercih edeceğim diyeyim daha doğru olur.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Gün ışığından daha çok faydalanmamız lazım. Gün aydınlandığı anda pencereleri açıp gün ışığını bulunduğumuz ortama doldurmamız gerekiyor. Artık kış yaklaşıyor, sonbahar geldi. Gün ışığı yavaş yavaş azalıyor. Dolayısıyla yapay ışığı daha fazla kullanacağız. İşte o kullandığımız kapalı ortamlardaki, mekanlardaki ışığın da ruh halimizi etkilediğini unutmamak lazım. Bu yüzden iyi hissedebilmek için ışığı doğru kullanmamız gerekiyor. Peki hangi ışığı kullanacağız? Uzmanlar yanıtlamış, ruh haline iyi gelen ışık kesinlikle beyaz floresan lambası değil. Hele ki son dönemdeki LED ışıkların tasarruf sağladığı için insan ruhunu da kararttığını söylüyorlar. En güzeli, hani gün ışığı diyorlar ya, gün ışığı rengini kullanacaksınız. Evet, en güzeli gün ışığını en yakın ışıktan kullanacaksınız. İyi hissetmek istiyorsanız eğer birkaç gün böyle farklı ışıkları deneyin, hangisinin size iyi hissettirdiğini fark edeceksiniz. Ama yine de uzmanların yaptığı açıklamada beyaz ışıktan uzak durmamız gerektiğini söylüyorlar. Çünkü gün ışığına en uzak yapay ışıkmış, haberiniz olsun. Biz hali hazırda bu saatlerde gün ışığından faydalanmaya devam edelim o halde.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Her şarkısını ayrı severiz, her şarkısı ayrı güzel. Murat Dalkılıç'tan bahsediyorum ama Kasabayı bir ayrı seviyorum. Hayatın ritminde Kasabayı'nı dinledik bu kez. Sevgili Murat Dalkılıç'ı biliyorsunuz 13 kez ameliyatı oldu. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Sağlık problemleriyle boğuşmak ayrı bir şey. Bildiğiniz üzere dünyadaki en önemli şey insanoğlu için sağlık. Biz de şifa dileyelim bir kez daha. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkı müjdesi vermişti. Mahalleleri müzikseverlerle buluşturdu. Hatırlatmış olayım. Kasabayla dinlemişken. Peki tam Eylül'ü geride bırakmışken Oğuzhan Koç'ta Salmantini Eylül'le dinleyeceğiz. Ekim üzerine bir şarkı olmadığı için biz Eylül'le idare edelim hayatın ritminde. Aslında Eylül demeyelim de sonbaharın tadını çıkartacağımız bir şarkı diyelim. Siz de müziğin sesini açıp tadını çıkartın.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

İki farklı insanın bir araya gelip de anlaşabilmesi, koca bir ömrü paylaşması, yani evlenmesi gerçekten dışarıdan bakıldığında çok zor gözüküyor. Ama baktığımız vakit evlenmeyen insanlara da şaşırıyoruz birlikte olup da. Peki ya bu farklı birlikteliği nasıl devam ettiriyoruz? Tabii ki karşılıklı hoşgörü ve anlayışla, özellikle uyku saatlerinde. Hele ki eşiniz horluyorsa, hele ki eşiniz uykuda sizi uyandırıyorsa. Kanada'da yapılan bir araştırma, eşinin kötü uyumasının sadece kendi beslenmesini değil, eşinin de beslenmesini olumsuz etkilediğini ortaya çıkartmış. Şöyle ki, eğer eşiniz sizi uykusuz bırakıyorsa yeme düzeniniz bozuluyor. Dolayısıyla uykusuzluk ve yeme düzeni bozukluğu sebebiyle sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Yani aslında çiftler evlenmeden önce bir uyku provası da yapmak zorundalar diye düşünüyorum. Eğer hayattaki en önemli zamanlarımız uykuda geçiyor, bunu bilmek lazım. Uykuyu da paylaşabiliyorsanız bir ömrü paylaşırsınız. Bu yapılan bu araştırmada gerçekten uykusu kötü olan eşin diğer eşi uykusuz bıraktığını ve uykusuz kalan eşin de yeme problemlerinin ortaya çıktığını, sağlıksız beslendiğini söylemişler. Öyle mi? Sizde var mı bu durum? Umarım yoktur. Varsa da aman dikkat edin, kendinizi sağlıklı beslenin. Hani başka bir araştırmada da eğer böyle uyku problemleri varsa çiftlerin farklı odalarda uyumasının da daha faydalı olabileceğini söylemişlerdi. Fakat başka bir araştırmada sarılarak uyumanın da sağlıklı olduğunu, anksiyeteyi, depresyonu ortadan kaldırdığını söylemişlerdi. Bir orta yol bulabilmeniz ümidiyle diyeyim.

99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Mutlaka hepimizde vardır şu utangaçlık mevzusu. Yanaklarımız kızarıyor ya. Hala yanaklarınız kızarabiliyorsa, hala utangaçlık duygusuna sahipseniz şanslısınız. Belki bir sunum yaparken, belki okulda ders anlatırken, öğretmen sizi kaldırdığında derste ya da sevdiğiniz insanla karşılaştığınızda yanaklarınız kızarıyor olabilir. Her ne kadar bir zayıflık gibi gözükse de bazen böyle yanaklarımız kızarınca yerin dibine girmek istesek de bilim insanları yüz kızarmasının aslında insanlığımızın en dürüst, en taklit edilemez, sosyal açıdan en birleştirici özelliklerinden biri olduğunu ortaya çıkartmış. Uzmanlar yüzü kızaran insanlarla birlikte olan insanların daha güvenilir olduğunu söylüyorlar. Yani yüzü kızaran insanlar daha güvenilir, daha doğrusunu söylemek gerekirse. Kolayca yüzü kızaran birisi yalan söylemeyi beceremiyor demektir diyorlar. Peki kızarmayı engelleyebilir miyiz? Hayır, bunu durdurmanın bir yolu yok demişler bu araştırmada. Taklit edilemez bu dürüst davranış eğer sizde de varsa şanslısınız diyelim.

güzel bir perşembe günü. Yine tabii ki çok sevdiğiniz şarkılarla daha keyifli hale geldi. Hayatın ritmiyle daha keyifli hale geldi. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Rena yanı başınızdayım. Dolayısıyla yarın da yine görüşeceğiz haftanın cumasında. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere diyelim. Cümlenin gelişinden anlaşıldığı üzere bugünlük hoşça kalın diyelim. Radyonuz müziğiniz açık olsun. Hit müzik hep yanı başınızda olsun. Hayatın ritmiyle yarın buluşmak üzere bugünlük hoşça kalın.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
0: 115-17-28 Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366-222-2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü

0: Eşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi, ikinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi, 544-620-5888.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Ve bu çok güzel günde, hafta içerisinde her gün olduğu gibi bir saat boyunca ben Eylem Aslan sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızı ve koltuklarınıza yaslanın. Görüşürüz karnavala.

0: kadar gelirim.
1: Almanya'da sürücü kabini bile olmayan bir otonom kamyon ilk kez kamuya açık yollarda düzenli sefere çıktı. Yani şoför falan yok yani. Araçta ne sürücü var ne de güvenlik görevlisi. Üstelik bu öyle bir test sürüşü falan da değil. Yani resmi olarak artık yollarda. Yani kamyon kendi gidiyor, kendi karar veriyor, kendi teslimatını yapıyor. Yine de korkutucu.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

gittikçe yaşlanıyoruz ya. Japonya'da ise durum tam tersi dostlar. Yaş almak artık resmen ulusal bir uzmanlık alanına dönüşüyor. Ülkede 100 yaş ve üzerindeki insanların sayısı ilk kez 100 bini geçti. Üstelik bu sayı tam 56 yıldır aralıksız artıyor. Acaba neyi farklı yapıyoruz diye düşünüyorsunuz değil mi? O kadar farklıyız ki Japonlarla.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli
1: Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız

0: Sanat Kitabevi 544-620-5888.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
3: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Ne kadar farklı izlerseniz, sen az önce konuşuyorduk ya. Gerçekten onlar çocukluk hayallerini yetişkinlikte de yaşamaya devam ediyorlar. Çocukken Pokemon yakalıyorduk, şimdi Pokemon'un içinde uyuma ihtimaliniz var. Eğer Japonya'ya giderseniz Pokemon'un 30. yılı şerefine Japonya'da Pok topu şeklinde bir otel kapsülü tasarlandı. İçeride yuvarlak bir yatak var. Kocaman kavisli bir pencere var. Bir de odadaki ışıklandırmayı seçtiğiniz Pokemon'a göre değiştirebiliyorsunuz.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

gerçekten en iyi gelen şeylerden bir tanesi okumak. Gün içerisinde birçok şey okuyor olabiliriz ama ben kitaptan ya da romandan bahsediyorum. Çocukken masal kitabı mesela, gençken roman. Şimdi de bir bölüm daha okuyayım derken geceyi devirmek. Meğer bunların hepsi beynin uzun vadeli yatırımlarıymış. Yeni araştırmalar zevk için düzenli okumanın beyin sağlığını gerçekten desteklediğini ortaya koyuyor.

Gerçekten de artık telefonu bırakma zamanı geldi. Geçiyor hatta. Dünyada da yeni bir dönem başlıyor. Analog ekonomi. Yani telefonun olmadığı, ekranın hayatın merkezinde olmadığı, yeniden hayata döndüğümüz gerçek zamanlardan bahsediyorum. Düşünebiliyor musunuz? Telefonsuz olmayı. Düşünmeye başlasak çok iyi. Çünkü insanlık sonunda bu noktaya geldi.

robotu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Günün haberlerinden bir tanesi, dünyada insani yardım azalıyor, ihtiyaç ise artıyor. Peki çözüm ne diyenler? Eğer milyarderlerin servetine %3 vergi uygulanırsa 2030'a kadar yaklaşık 30 milyon hayatın kurtulması sağlanabilecekmiş. İşin ilginç tarafı ise şu, milyarderlerin servetine sadece %1 vergi uygulanması bile modellemeye göre 15 milyon ölümün önlenmesiyle ilişkilendiriliyor. Yani dünyanın en zenginlerinden biraz daha fazla vergi alınsa milyonlarca insanın hayatı kurtulabilir mi? Evet, mümkünmüş bu.

Hani son dönemlerde yapay zekayı çok eleştiriyoruz ya. Neredeyse hayatımızdaki her şeye bulaştı. Bir tek bulaşamadığı şey var, o da lezzet. Yapay zeka bir hamburgeri, pizzayı ya da pastayı foto gerçekçi gösterebiliyor ama işin en önemli kısmında gerçekten zorlanıyor. O yemeği gerçekten lezzetli hissettiremiyor. Bizim gözümüz sadece görüntüye bakmıyor malum. Dokuya, ışığa, sıcaklığa, kıtırlığa, hatta yemeğin nasıl hissettireceğini bile bu gözler okuyor. Yapay zeka ise bu konuda maalesef çok da gelişmiş değil. Yapay olmaya devam edecek yani. En azından benim için.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Tümce. İçimde öyle güzelsin ki.
1: Bugünü şöyle bir özetleyelim bence. Beynimizi korumak için ne yapıyoruz? Kitap okuyoruz. Telefonsuz kalıp gerçek hayata dönmeye çalışıyoruz. Dünyanın bir başka yerinde de daha çok insanın hayatını nasıl kurtarırız sorusunun cevabını arıyoruz. Daha analog yaşamaya çalışıyoruz. Biraz daha az ekran, biraz daha çok kitap, biraz daha çok insan. Belki de günün özeti bu olabilir. Hayatı uzatmak kadar, hayatı gerçekten yaşamak da önemli.

0: fiyata, uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Biz ev taşırken 3 kolyeye bakıp bunları kim taşıyacak diye hayatı sorguluyoruz ya. NASA Başkanı Jared Isaacman'a bir bakalım. Adam veri merkezlerini dünyadan alıp uzaya taşımayı öneriyor. Yapay zekanın elektrik ihtiyacı artıyormuş. Çözüm ne? Güneş enerjisiyle çalışan yörüngedeki veri merkezleri. Biz hala koltuğun yerini değiştirmeye üşeniyoruz. Evet, dünya gerçekten çok başka bir yere doğru gidiyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

çok böyle müze hırsızlık haberlerine denk geliyoruz değil mi? İspanya'da da bir şey yaşanmış. 4 dakikada düşünün. Alicante'deki Villena Arkeoloji Müzesi'nden yaklaşık 3000 yıllık altın eserlerin bulunduğu Villena hazinesinin 59 parçası ve 3 taç çalınmış. Hırsızlar önce başka bir yerde sahte alarm verip güvenlik ekiplerini uzaklaştırıyorlar. Ardından müzeye giriyorlar ve 4 dakikadan kısa sürede 1,5 milyon avroluk eser ortadan kayboluyor. Polis geldiğine geriye sadece boş vitrinler ve koca bir soru işareti kalmış. Elbette araştırmaya devam ediyorlar.

0: Karnavalın bugün de sonuna geldik. Keyif dolu, çok güzel bir gün. Aynı saate ve frekansta ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.
1: Hey, yeah. Spanky. Hey.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla karnaval sona erdi.

Yepyeni bir ayı karşıladığımız güzel bir perşembe günü dedik. Perşembenin tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Gelen bu yeni ay, Ekim ayı bize güzellikler getirsin. Yine evrene olumlu mesajlar gönderelim. Bakalım görüldü mü atacak, yoksa bize olumlu geri dönüş yapacak mı Ekim ayında da? Gördüğümüz düşler, kurduğumuz hayaller gerçek olsun, ne istiyorsak ayağımıza kadar gelsin. Bu Ekim bize güzellikler getirsin diyelim. Perşembeyi keyifle karşılayalım. Hayatın ritmini yakalamaya başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Sabah işe gidiyoruz. Bilgisayarda açıyoruz sekmeleri, üst üste mesajlar, toplantılar. Biz tabii ki onlara yetişebilmek için bugün daha verimli olacağız diye kendimize yemin ediyoruz. Fakat öğlene doğru tükenmeye başlıyoruz. Uzmanlar aslında bu yoğun çalışmanın nasıl ki bilgisayarı yavaşlattığını görüyoruz, fazla sekme açık olunca zihnimizi de yavaşlattığını, hatta zamanla zihnimizi tükettiğini ortaya çıkartmış. Bu verimlilik meselesini ele alan araştırmada zihnimizi sürekli sıkıştırmanın daha iyi çalışmayı garanti etmediğini, bazen yapılacak en akıllıca şeyin ayağınızı böyle gaz pedalından çekip biraz daha sakince devam etmeniz gerektiğini ortaya çıkartmış. Yani çok iş yapmak marifet değil aslında. Verilen işi doğru şekilde tamamlayabilmek marifetti. Zira birden fazla işi tamamlamaya çalıştığınızda belki de tamamlayabileceğiniz en doğru işi bile yanlış yapacaksınız. İşte bu yüzden işe gittikten sonra onlarca sekme açmak yerine zihninizde bir tanesini tamamlayıp bir diğerine geçmeyi tercih edin diyorlar. Bu şekilde çalışmanın hem daha verimli olacağını hem de zihninizi yormayacağını söylemişler. Ben hatırlatmış olayım yeni bir iş günü başlamışken.

0: dengemiz fotojenik.
1: Koskoca bir dijital dünya içerisindeyiz ve çocuklar bu dijital dünya içerisinde büyümeye çalışıyorlar. Akıllı telefonlar çocukların sadece zamanını değil, dikkatini de tüketiyor diyor bilimsel araştırmalar. İçindeki bildirimler, kısa videolar, ekran kaydırma alışkanlığı hem dikkati hem sabrı hem derin düşünme becerisini tehdit ediyor. Artık çocuklar odaklanamıyorlar, dikkatlerini veremiyorlar. Sabır zaten hiç kalmadı. Bir de bunun üzerine derin düşünme becerisini de kaybetmeye başladılar. Telefon kullanılmadığında bile sadece yakınında bulunması zihinsel kapasiteyi etkiliyor diyorlar. Yani nasıl yapacağız bu dünyada, koca bir dijital dünya içinde yaşarken çocukları bu dijital dünyadan nasıl uzak tutacağız?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544 620 5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17,

koca bir dijital dünya içinde yaşıyoruz dedik ya, işte o koca dijital dünya içerisinde de kocaman dolandırıcılar var, fark etmek lazım. Bazen özellikle son dönemde şu ses taklidi mevzusu herkesi tedirgin etmeye başladı. Dolandırıcılar yapay zekayı çok iyi kullanıyorlar ve bir yakınınızın sesini oldukça iyi taklit ediyorlar. Fakat uzmanlar diyorlar ki kendi içinizde bir parola belirleyin. Yani karşı taraf belki de aile içinden birinin sesini taklit ederek sizi aradı. Ama aile içinde kendi içinizde belirlediğiniz o parolayı sorduğunuzda karşı tarafa, eğer yapay zekaysa parolayı bilemeyecek. Böylece karşı tarafın gerçekten sizi arayan kişinin aile bireyi olup olmadığını ya da yapay zeka olup olmadığını anlayacaksınız. Çok kolay. Kendi içinizde bir parola belirleyeceksiniz ve böylece siz de küçük bir adımla önleminizi almış olacaksınız. Bu küçük önlemlerin büyük şeyler kurtardığını da hatırlatmış olayım. Yapay zeka hayatımızın her alanında var. Çok fazla kullanıyoruz ama özellikle yapay zekayı kullanırken dikkatli davranmamız gerektiğini unutuyoruz. Ben de hatırlatmış olayım.

0: Kume lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

mutlaka duymuşsunuzdur. Japonların özellikle kintsugi sanatı son dönemde, çünkü sosyal medya sayesinde viral oldu. Hani böyle kırılan şeyleri yeniden yapıştırıyorlar, yapıştırdığı yerlerde altın çizgiler oluyor ya, yani en değerli şeyle altınla yapıştırıyorlar. Bunun bir hikayesi var aslında kintsugi sanatının, bilmeyenler için. Şöyle kısaca bir üstünden geçeyim. Japonya'da geçiyor hikaye. Günlerden bir gün bir imparatorun en sevdiği seramik parça kırılıyor. Çok üzülüyor, onarılmasını istiyor. Kırılan o seramik parça yeniden yapıştırılarak tamir edilsin diye Çin'e kadar gidiyor ama imparatora geri gelen eşya çok çirkin gözüküyor. Son derece kaba metal parçalarla birleştirilmiş. Tüm bunları gören imparator eşyanın eski görünümüne en yakın, daha estetik nasıl yapılabileceğini soruyor ve bu kez Japon sanatçılar kintsugi sanatıyla karşılık veriyorlar. O zaman işte o imparatorun çok hoşuna gidiyor. Yani aslında en değerli madenlerle tekrar var olma çabası ortaya çıkıyor. Bu durum biraz da manevi bir görüntü kazanıyor. Aslında eşyadaki güzelliği tamir etmiyor. Oradaki güzellik ona nasıl baktığınızla anlam kazanıyor. Kırık olandaki gücü görüyorsunuz. Çöpe atmak yerine yeni bir yaşam şansı veriyorsunuz. Kırık ya da eski halleriyle olduğu gibi kabul ediyorsunuz. Tam ve bütün olmanın kabulüne inanıyorsunuz. Belki bir vazo, bir heykel, bir tabak, yani neyse kırılan, bunun asla son olmadığını, eskisinden daha da güçlü göründüğünü, kırılan yerlerinden yeniden parladığını göstermiş oluyorlar. Kintsugi sanatında tabii bir de günümüz koşullarında tüketim dünyasındayız. Öyle her şeyi hemen çöpe atmamamız gerekiyor. Japonların kintsugi sanatı varsa bizim de yama sanatımız vardı mesela eskiden. Eskiyen kıyafetleri yamayıp öyle giyerlerdi insanlar. Yokluktan olurdu belki ama yine de bence günümüz koşullarında insanların biraz da bunları hatırlaması gerekiyor bu tüketim çılgınlığı içerisinde.

takım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

her gün güne keyifle uyandığımızı ümit ediyorum. Yani en azından güne keyifle, umutla başlayacaksınız ki gününüz güzel devam etsin. Gün boyunca kendimize dikkat ediyoruz, sağlıklı besleniyoruz, egzersiz yapıyoruz, akşam oluyor, eve gidiyoruz, yemek yiyoruz, saat 6'dan sonraya bırakmıyoruz. Fakat akşamın bir vakti karnımız acıkıveriyor. Hatta ne kadar çok yemiş olursanız olun, belki de hala canınız bir şeyler yemek istiyor. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız, dişlerinizi fırçalayın demişler. Akşam yemeğinin üzerinden daha bir saat geçmiş olmasına rağmen acıkanlar mı dersiniz? Gecenin bir yarısında koca bir hamburgeri mideye indirmek isteyenler mi dersiniz? Dolaptaki tatlıyı gözüne kestirenler mi dersiniz? Artık siz karar verin hangisi olduğunuza. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, yani gece akşam yemekten sonra acıkırsanız eğer dişlerinizi fırçalayın demişler. İyi geliyormuş. Deneyelim mi? Bence deneyelim. Bakalım bize de faydası olacak mı?

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Artık sıcaklıklar yavaş yavaş geriliyor. Sonbahar kendisini hissettiriyor. Ekim'i de karşıladık. O halde sonbaharlıklardan bahsetmeye devam edebiliriz. Uzun zamandır mevsim geçişinde en çok tercih edilen üst dış kıyafeti trench coat. Bu sene, geçen sene de kesmişlerdi böyle altından. Ya o kısa trench coatları ben sevemedim bir türlü ama bu sene de çok modaymış. Hatta yükselişteymiş. Gördüm etrafta pek çok mağazada var kısa trench coatlar. Yani sanki almışsınız trench coat'u, bel kısmının altından kesmişsiniz, giyiyorsunuz gibi duruyor bana. Siz nasıl düşünürsünüz, beğenir misiniz bilmem ama bu sonbaharda kısa trench coatlar gözdeymiş. Öyle modayı yakinen takip edenler varsa aranızda hatırlatmış olayım ama bana sorarsanız ben hala uzun trench coat'umu giyeceğim. Ya da hala trench coat'u uzun giymeyi tercih edeceğim diyeyim daha doğru olur.

0: vakum ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Gün ışığından daha çok faydalanmamız lazım. Gün aydınlandığı anda pencereleri açıp gün ışığını bulunduğumuz ortama doldurmamız gerekiyor. Artık kış yaklaşıyor, sonbahar geldi. Gün ışığı yavaş yavaş azalıyor. Dolayısıyla yapay ışığı daha fazla kullanacağız. İşte o kullandığımız kapalı ortamlardaki, mekanlardaki ışığın da ruh halimizi etkilediğini unutmamak lazım. Bu yüzden iyi hissedebilmek için ışığı doğru kullanmamız gerekiyor. Peki hangi ışığı kullanacağız? Uzmanlar yanıtlamış, ruh haline iyi gelen ışık kesinlikle beyaz floresan lambası değil. Hele ki son dönemdeki LED ışıkların tasarruf sağladığı için insan ruhunu da kararttığını söylüyorlar. En güzeli, hani gün ışığı diyorlar ya, gün ışığı rengini kullanacaksınız. Evet, en güzeli gün ışığını en yakın ışıktan kullanacaksınız. İyi hissetmek istiyorsanız eğer birkaç gün böyle farklı ışıkları deneyin, hangisinin size iyi hissettirdiğini fark edeceksiniz. Ama yine de uzmanların yaptığı açıklamada beyaz ışıktan uzak durmamız gerektiğini söylüyorlar. Çünkü gün ışığına en uzak yapay ışıkmış, haberiniz olsun. Biz hali hazırda bu saatlerde gün ışığından faydalanmaya devam edelim o halde.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

her şarkısını ayrı severiz, her şarkısı ayrı güzel. Murat Dalkılıç'tan bahsediyorum ama Kasabayı bir ayrı seviyorum. Hayatın ritminde Kasabayı'yla dinledik bu kez. Sevgili Murat Dalkılıç'ı biliyorsunuz 13 kez ameliyatı oldu. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Sağlık problemleriyle boğuşmak ayrı bir şey. Bildiğiniz üzere dünyadaki en önemli şey insanoğlu için sağlık. Biz de şifa dileyelim bir kez daha. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkı müjdesi vermişti. Mahalleleri müzikseverlerle buluşturdu. Hatırlatmış olayım. Kasabayla dinlemişken. Peki tam Eylül'ü geride bırakmışken Oğuzhan Koç'ta Salmantin'i Eylül'le dinleyeceğiz. Ekim üzerine bir şarkı olmadığı için biz Eylül'le idare edelim hayatın ritminde. Aslında Eylül demeyelim de sonbaharın tadını çıkartacağımız bir şarkı diyelim. Siz de müziğin sesini açıp tadını çıkartın.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan. Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
3: Hayatın ritmi devam ediyor.

iki farklı insanın bir araya gelip de anlaşabilmesi, koca bir ömrü paylaşması, yani evlenmesi gerçekten dışarıdan bakıldığında çok zor gözüküyor. Ama baktığımız vakit evlenmeyen insanlara da şaşırıyoruz birlikte olup da. Peki ya bu farklı birlikteliği nasıl devam ettiriyoruz? Tabii ki karşılıklı hoşgörü ve anlayışla, özellikle uyku saatlerinde. Hele ki eşiniz horluyorsa, hele ki eşiniz uykuda sizi uyandırıyorsa. Kanada'da yapılan bir araştırma, eşinin kötü uyumasının sadece kendi beslenmesini değil, eşinin de beslenmesini olumsuz etkilediğini ortaya çıkartmış. Şöyle ki, eğer eşiniz sizi uykusuz bırakıyorsa yeme düzeniniz bozuluyor. Dolayısıyla uykusuzluk ve yeme düzeni bozukluğu sebebiyle sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Yani aslında çiftler evlenmeden önce bir uyku provası da yapmak zorundalar diye düşünüyorum. Eğer hayattaki en önemli zamanlarımız uykuda geçiyor, bunu bilmek lazım. Uykuyu da paylaşabiliyorsanız bir ömrü paylaşırsınız. Bu yapılan bu araştırmada gerçekten uykusu kötü olan eşin diğer eşi uykusuz bıraktığını ve uykusuz kalan eşin de yeme problemlerinin ortaya çıktığını, sağlıksız beslendiğini söylemişler. Öyle mi? Sizde var mı bu durum? Umarım yoktur. Varsa da aman dikkat edin, kendinizi sağlıklı beslenin. Hani başka bir araştırmada da eğer böyle uyku problemleri varsa çiftlerin farklı odalarda uyumasının da daha faydalı olabileceğini söylemişlerdi. Fakat başka bir araştırmada sarılarak uyumanın da sağlıklı olduğunu, anksiyeteyi, depresyonu ortadan kaldırdığını söylemişlerdi. Bir orta yol bulabilmeniz ümidiyle diyeyim.

Mutlaka hepimizde vardır şu utangaçlık mevzusu. Yanaklarımız kızarıyor ya. Hala yanaklarınız kızarabiliyorsa, hala utangaçlık duygusuna sahipseniz şanslısınız. Belki bir sunum yaparken, belki okulda ders anlatırken, öğretmen sizi kaldırdığında derste ya da sevdiğiniz insanla karşılaştığınızda yanaklarınız kızarıyor olabilir. Her ne kadar bir zayıflık gibi gözükse de bazen böyle yanaklarımız kızarınca yerin dibine girmek istesek de bilim insanları yüz kızarmasının aslında insanlığımızın en dürüst, en taklit edilemez, sosyal açıdan en birleştirici özelliklerinden biri olduğunu ortaya çıkartmış. Uzmanlar yüzü kızaran insanlarla birlikte olan insanların daha güvenilir olduğunu söylüyorlar. Yani yüzü kızaran insanlar daha güvenilir, daha doğrusunu söylemek gerekirse. Kolayca yüzü kızaran birisi yalan söylemeyi beceremiyor demektir diyorlar. Peki kızarmayı engelleyebilir miyiz? Hayır, bunu durdurmanın bir yolu yok demişler bu araştırmada. Taklit edilemez bu dürüst davranış eğer sizde de varsa şanslısınız diyelim.

güzel bir perşembe günü. Yine tabii ki çok sevdiğiniz şarkılarla daha keyifli hale geldi. Hayatın ritmiyle daha keyifli hale geldi. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Rena yanı başınızdayım. Dolayısıyla yarın da yine görüşeceğiz haftanın cumasında. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere diyelim. Cümlenin gelişinden anlaşıldığı üzere bugünlük hoşça kalın diyelim. Radyonuz müziğiniz açık olsun. Hit müzik hep yanı başınızda olsun. Hayatın ritmiyle yarın buluşmak üzere bugünlük hoşça kalın.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa
3: 112 33 66 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Dört.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor, ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?